Paşa vardı. Para şapkan da kisatına hing marga. Lu mampak na cokra cokro tinekertingan ipun tejawenan Adria.